0: Itiwinyo. Iyibiyibi kay old radio keken. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo old radio.

Iyibiyibi kai or radio keken. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.